0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 23, İzmir 27, Bursa 25, Antalya 28, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Ben de hazırım ve sen durmam bir dakika. Kapıdan bacadan girer.
0: Herkese hayırlı sabahlar, güzel bir hafta diliyorum. Pazartesi sabahından İstanbul FM'den Türkiye'nin en değişik, en neydi belirsiz, en abuk subuk, en ipa sapa gelmez.
1: Her geçerim.
0: Show programı Emre Mutlu Show'un itibariyle başladı efendim.
1: Yoksun yanımda.
0: Saatlerimiz onu gösterene kadar
1: dertler
0: beraber olacağız. Tayfa burada zaten.
1: Yağmuru bekler meyve dalı.
0: Ekip toplanmaya başladı. Günaydınlar efendim. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar.
1: Eder misin? Çatlamış dudağıma su serper misin?
0: Saatler onu gösterene kadar Emre mikrofonun başında olacak. Sen de hoparlörün başındaysan, doğru yerdesin eğer bu anonsu duyuyorsan, bu sabah da kendine bir iyilik yapmışsın demektir.

Hanımlar beyler hoş geldiniz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar herkese. Hayırlı haftalar diliyorum. Şimdiden güzel bir hafta geçirmek dileğiyle. Hep beraber inşallah güzel, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu, neşeli, bol kazançlı bir hafta geçiririz. Öncelikle Manisa'da meydana gelen elin bir trafik kazası var. Maalesef 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Olacak iş değil. Çok üzücü. Hayat bir şekilde devam edecek ama kalanlara Allah'tan sabır niyaz ediyorum. Gerçekten kolay değil. Bir yandan da dünyanın her tarafında değişik, memleketimizde olduğu gibi değişik gündemler oluşabiliyor efendim. Çok enteresan şeyler var. Çok garip şeyler var. Akıl sağlığının pek yerinde olmadığını düşündüğümüz, hep beraber toplumca düşündüğümüz bir siyaset adamı var. Donald Trump diye. Yeni kararlar almış. Bunlara hep cımbızlarda bahsedeceğiz ama yani benim artık akıl tutulması diye tabir edebileceğim. Hürmüz Boğazı'nın ismini Trump Boğazı olarak değiştirecekmiş. New York'la New Jersey arasındaki Hudson Nehri var. Çok büyük bir nehirdir. Bütün filmlerde filan görselini görmüşsünüzdür. Dev gibi bir nehir akar. New York'un ortasından New Jersey'ye kadar gider o nehir. Oranın ismini de Trump Nehri olarak değiştirecekmiş. Hatta ve hatta ileride açıklayacağı bir okyanusun ismine de Trump Okyanusu ismini vermek istiyormuş. Bu adam hem Amerika'yı hem dünyayı yönetiyor. Yersen. Dünyayı yöneten bir adamın tuhaflıkları, yani şahit olmadık demeyiz ölüp gittikten sonra, yarın öbür gün bu tarihe tanıklık etmeyiz demeyiz, etmedik demeyiz. Etmeseydik iyi miydi? Bence daha iyiydi ama buna denk gelmek varmış. Siyasilerin böyle olduğu bir döneme denk gelmek varmış. Akıl tutulması yaşayanlar. İngiltere'de 40 bin kişinin, 40 bin 4 bin demiyorum, 40 bin kişinin katıldığı bir İsrail protestosu vardı. Terörist devlet İsrail ve katil Netanyahu'yu protesto etti İngilizler. Bakın demek ki olay siyasilerde, vatandaşlarda bir şey yok. Sayacağım ülkelere inanamayacaksınız. Fransa, İspanya, Norveç, Almanya. Yüz binlerce kişi meydanlarda İsrail'i lanetlediler. Demek ki hükümetlerinde problem var. En belirgin ve en çok dikkatimi çeken de Yunanistan oldu. Yunanistan'ı biliyorsunuz İsrail'le çok birbirlerini yıkama yağlamaya geçtiler bu aralar. Yunan hükümeti, yani olay hükümette demek ki. Yani Yunanistan'a gıcık kapmanın, Yunanlar şöyledir böyledir demenin bir anlamı yok. Yunanistan'da binlerce kişi sokakta İsrail'in Yunanistan'la yakınlaşmasını protesto etti. Üstüne üstlük orada dökülen kanın Netanyahu'nun bir katil olduğunu haykırdılar Yunan vatandaşlara. Onlara da tebriklerimizi iletelim. İspanya'da aynı şekilde, ki kaldı ki şöyle bir baktığınızda İsrail'in içindeki vatandaşlar, yani İsrailliler, yani Yahudi toplumu cemaatleri, İsrail vatandaşları bile protesto edilip Netanyahu'nun tasmasını tuttuğu emniyet güçleri tarafından joplandı. Orada da defalarca gördük bunu. Yani demek ki olay vatandaşlarda değil, bir ülkeyi vatandaşıyla genelleyemeyiz. Demek ki suç siyasilerde, her zaman olduğu gibi dünyayı savaşa sürükleyen onların egoları, hırsları, adlarını tarihe yazdıran insan. Nehire kendi adını, Trump Nehri nedir ya? Yakınından geçmem ya, bu ne kadar saçma, nasıl bir kafa, nasıl bir mantalite. Neyse, konuşacağız hepsini. Şöyle günaydın mesajlarına bir bakalım bakalım. Tasalarım biter, dünyayı yakarım ama kader. Sinem Özsubaşı'nın doğum günüymüş, doğum gününüz kutlu olsun. Gülüm gider, uzaktan bakarım, el ele ver. Günaydınlar efendim, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Abi dün geceden kalmış soğuk bulgur gibi, dün geceden dışarıda kalmış soğuk bulgur gibiyim bu sabah demiş. Aramızda ısıtırız seni, merak etme şimdi. Gider. Mikrodalgaya atar, ısıtırım ben seni. Mersin Erdem'den günaydınlar demiş. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diliyorum. Sizi yormayan, üzmeyen, tüketmeyen bir hafta olsun inşallah. İyi yayınlar Emre demiş. Bursa'dan selamlar. Firuze teşekkürler. Günaydın canım abim. Günaydın canım kardeşim. Hayırlı sabahlar. Acımın ilacı, günaydın, nasılsın? Anne baba bacı, acımın ilacı.
Selam selam selam. Selam selam. Bakana. Günaydın leblebi tozum. Selam. Değişik geldi. Günaydın efendim. Gotham Morgan demiş. Tam. Size de günaydınlar. Vitamin bombası Emre haftaya başladık demiş. Özledik özdeştik. Her elini tutarım. Tasalarım bir derdim. Teşekkürler. Ama kader harap. Abi hayırlı sabahlar. Bugün diyetimin birinci günü demiş. Daha dur uyanalı yarım. Diyetinin daha birinci saati bence. Dinler. Ama moral motivasyon olması için şunu söyleyeyim. Dünyayı yakarız. Nasıl başlarsan öyle gidiyor. Kader aramızda kalır. Güzel. Yani şeylerden olmamamız lazım bizim. Efendime söyleyeyim diyete başladım. Bugün sadece kepekli bisküvi yiyorum deyip 7 paket kepekli bisküviyle yemekten feragat ettiğim poğaçayla aynı kaloriye ulaşmamamız lazım diye düşünüyorum ben. Sularımızı bir içelim. Trafikte olanlar bakalım. Emniyet kemerlerimizi takalım. Trafik kurallarına uyalım. Uymayanların Allah akıl fikir versin diye. Ah son anda durdum vallahi bak. Ara hafta sonu girince konuşmalarım böyle özgürleşiyor. Pazartesi günleri kendimi son anda frenliyorum. O kaynak yapanların, o makas atanların, trafik kurallarına uymayıp başkalarının hayatını tehlikeye atanların. Onların var ya ben. Cenab-ı Allah tarafından ıslah edilmesine. Herkes trafik kurallarına uysun arkadaşlar. Kendiniz yakmıyorsunuz, başkasını da yakıyorsunuz. Yapmayın, aman diyeyim, aman. 0544-886-1886 only 3 demiş. Yani trafikteyim demiş ama daha yoklamaya var. Bir 5-10 dakika sonra alalım yoklamayı. Daha yeni toplanıyor tayfa. Günaydınlar, gelenler, gelenler. Oh, oh, oh, oh. Ersel Güngör, günaydınlar. Firmasının ismini söylemiş ama ben söyleyemiyorum. Tekstil firmasında çalışan bütün dostlarımıza hayırlı sabahlar demiş. Arabada yine 2, 4, 6, 7 kişi gidiyorlar. Ben trafik kurallarından bahsederken bagajda bile adam gidiyor.

Sen sabah sabah program mı yapacaksın? Sen show mu yapacaksın? Günaydın. Emre abi günaydınlar. Kahvaltı için sana bir önerim var demiş. Ne bu? Bunun ne olduğunu, öneriyi gördüm ama ne olduğunu anlaman lazım. Yazıyor peki. Böyle zeytinyağlı bir şey herhalde. Ne o antioksidan? Ne bulsan antioksidan oluyor abi aktariyede, baharatçılarda. Öyle tabii, bir sürü şey birbirinin yerine işe yarayabiliyor yani. Hayırlı sabahlar, günaydınlar demiş. Teşekkür ederiz efendim, günaydınlar. Mert'i geçebilirsem karşıya varacağım inşallah demiş. Yine geç kaldık abi, hayırlı sabahlar, günaydınlar. İstanbul Beşiktaş'tan hayırlı sabahlar. Dün hava ne güzeldi, bir de şimdi demiş. Ne yapacağız biz? Bir de şimdi ne yapacağız? Üşüyeceğiz biraz, evet. Meteoroloji söyledi vallahi. Yani bir 7-8 derece düşecek dedi. Yani mevsim normallerine dönecek herhalde artık. Hocam, Ekim'in ortasına geldik. Yani gelirse Ekim'e, gelmezse Kasım'a kadar bu soğukları bekleyemeyiz. Ayın 12'si olmuş baksana. Daha ne olsun, zirvelere kar yağıyor. Erzurum'a, Kars'a, Palandöken'e, bilmem ne bileyim işte, yüksek yerlere kar bile yağmaya başladı. Ha, Antalya'da denize giriliyor mu? Giriliyor. Yani...

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Hava soğuk demek ki ben yatıyorum. Allah herkese böyle bir hayat nasip etsin Allah'ım.

Tüm taksici esnafına selamlarını göndermiş. Levent Bey hayırlı sabahlar efendim, günaydınlar. Memleketin her yerinde akşama kadar direksiyon sallayan bütün abilerimize, kardeşlerimize Allah ne derler, tekerine taş değdirmesin.

Mehmet Kırımlı milletvekili ismi soy ismi gibi abi ya. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Eşimle beraber işe gidiyorum demiş, onu da İstanbul efendim dinlemeye alıştırdım. Sağ olun efendim, eksik olmayın. Emre abi sana ve herkese günaydınlar, hayırlı işler demiş, teşekkür ederiz. Patron günaydın, iyi yayınlar diliyorum, açlıktan ölüyorum. Ne yapayım, dur sana bir sandviç mandviç bir şey yapayım dur. Benden anne şefkati bekliyor. Doğan kısa diye onu da almadılar abi taksiler demiş. Kısa. İnce gördüm diyorsun ha. Günaydın Cüneyt'cim, hayırlı sabahlar. Günaydın abicim, hayırlı haftalar. Günaydın, ben Cevahir, kızım Mercan'la okula gidiyoruz. Yolda seni dinliyoruz, seni çok çok seviyoruz demiş. Kızımın adını yayında söyler misin? Sen çok... Tabii ki, tabii ki. Mercan'cım yanaklarından öperiz. İyi dersler. Yoklamayı başlatalım o zaman. Evindeysen bire, iş yerine vardıysan ikiye, maalesef trafikteysen üçe basıp gönder. Ben de bir bakayım bakayım kimler nerelerdeymiş. Herkes burada mı, bir kontrol etmiş olayım. Çünkü bazen ben böyle söylemeden bir şey yazacağınız, bir şey sinyal vereceğiniz yok. 0544-886-1886 kimler burada? Gururum. Evindeysen bire, iş yerine vardıysan ikiye, maalesef trafikteysen üçe. Teşekkürler. Burada olduğunu bilmek bile bana ekstra ekstra güç veriyor. Zahmet olmasın. Sadece evindeysen bire, iş yerindeysen ikiye, trafikteysen üçe basıp gönderiver.

abi dört büyüklerin dördü de kazandı, ne diyorsun demiş. Abi kazandı da bana mı kazandı? Evet, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da kazandı. Tebrik etmek lazım. Kaybedenlere de başarılar dilemek lazım. Bir dahaki hafta onlar da kazanır. Umarız. Günaydınlar, maalesef trafikteyiz. 3 demiş. Trafikte 3 öyle bir bağdaştırdın ki 3 rakamı görünce tüylerim dikeliyor. Dikeliyor. Tüy dikelmesi. Pekala. Çoğunluğumuz yine tabii ki trafikteler efendim. Yani Allah sabır versin ama merak etmeyin, beraberiz. Beraberiz. 3-3-3-3-3. Günaydın abi, şimdi çıktım evden 3 demiş. Peki. Selam abi, trafik var, ben Serhat demiş. Bir tane de fotoğraf atmış trafiğin içinden hem de tam göbeğinden. Günaydın kardeşim. 3 demiş, eşimle işe, iyi yayınlar, otogar yolundayım. 3 eşimle işe. Virgülü koymazsam ben onu 3 eşimle diye okurum. Yanlış anlaşılır. Tek eşin olduğunu biliyorum halbuki. Burcu günaydınlar. 30 dakika sonra çıkacağım demiş. Senden anne şefkati bekleyen kişi en doğru kişiden bekliyor demiş. Senin güzel vicdanını iyi biliyor demek ki. Bu arada 2 demiş. Teşekkürler. Günaydın Emre kardeşim, kolay gelsin demiş. Ben Esenyurt Belediyesi'nde çöp kamyonu kullanıyorum. Senin aracılığınla vatandaşlardan ricam, bizlere ve bu mesleği yapan arkadaşlarımıza hassasiyetle yaklaşabilirler mi? Elbette ki sokaklarımızda hangi belediye, hangi şehir, hangi ilçe olursa olsun bizlerin çöplerini efendim itina ile alıp götüren, onların geri dönüşümünü sağlayan, efendim onların ıslahını sağlayan bütün emekçi dostlarımıza selamlarımızı gönderelim. Lütfen kendilerine karşı biraz daha hassas davranalım. Bunu dile getirmemi istedi sevgili dostumuz. Günaydın. Günaydın, yanağına bal sürüp yediğim. Abi günaydın, lanet olsun böyle trafiğe. Yok yok, lanet okumak yok. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Abi siyasilerin parti değiştirdiği gibi siz de radyo değiştirseniz demiş.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza'da.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: geç. Tabanca dolu hazinene yüksek tak.
1: İki iş yerim oluyordu demiş. Evet, 1'e 3 3'te trafik oluyor. Günaydın abi 3 demiş, teşekkürler. Günaydın, iyi yayınlar. Bu sefer trafikli 3 demiş Sabiha Gökçen Kavşağı. Günaydın abi, iyi yayınlar demiş. Geldi geldi, evin delisi geldi. Günaydın, günaydın. Seni San Diego'dan evde çay içerek dinliyorum demiş, iyi yayınlar. Ağzından teşekkürler, selamlar. Yaşadığın ülkenin yöneticisinin Trump, en büyük yöneticisinin Trump olduğunu bilmek nasıl bir duygu dostum? Merakken soruyorum. Bu ne cilve, ne bu işte. Abi affına sığınarak bunu atmak zorundayım demiş. Oluk. Sucuklu yumurta mı atmış? Affıma sığınmış, teşekkürler, sağ ol. Ben affedeceğimdir ya, ben bağışlarım yani. Sağ klikim engellemiyorum. Günaydınlar efendim, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah mevzusu verildi mi, hayır verilmedi, birazdan verilecek. Emre Mutlu, günaydınlar. Sosyal medyaya epeydir video atmadığını gözlemliyorum demiş. Bizim Ahrim Murak mı bu? Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet, film bilim işleriyle uğraşıyoruz ya, bir süredir kafamı verip bir iki tane elimde var skeç çekip paylaşmak istediğim. En kısa zamanda atacağım. Farkındayım ama tembellikten değil, vallahi yoğunluktan. Günaydın Emre 3 demiş, İstinye'deyim. Hayırlı sabahlar. Marmara Ereğlisi'nden günaydınlar demiş. Bu nedir ya bu hava? Sanki meteoroloji genel müdürüyüm ya. Abi bir kırbaç alabilir miyim, uyanamadım demiş. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, güzel bir hafta olsun demiş. İki gözüm servis bekliyorum demiş. Servis bekletilmez, beklenir. Helal olsun. Kurallara uyalım, uymayanlara uyaralım. Servis mi demiş, ben servis mi dedim? Sonu Z ile mi söyledim? Anne tarafına şivem kaymış olabilir. Boşnaklar S'leri Z söylerler genelde. Servis. Almanya'daki vatandaşlarımız da, Almanya'da yaşayan dostlarımız da S'lerin yerine Z kullanırlar genelde. Düşler. Mesela tuz diyeceğine zalt der, zalt. Salata. Ay abim ya, bugün gittim sinemaya. Seni Esenyurt'tan mırra içerek dinliyorum, günaydınlar. San Diego'dan Esenyurt'a bir gönül köprüsü yok mu aramızda?
2: Tek reklam. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz. Tek reklam. Radyonun sesi açık kalsın.
3: Sana iyi gelecek şarkı.
2: İstanbul FM'de

Şimdi benim ismim... Az kalsın Ramazan olacakmış arkadaşlar. Az kalsın Ramazan olacakmış. Yani rahmetli anneannem Ramazan olsun diye istemiş. Son anda babam araya girmiş defans oyuncusu gibi. Ramazan Mutlu Show. O zaman da öyle alışırdın yani. Şu an tabii garip geliyor bana. Ramazan mı? Çok güzel isim olabilir ama bende durmuyor. Neye alıştıysak öyle gider tabii, öyle değil mi? Kendi ismini başka bir şekilde düşünebilir misin? Efendim bugün şunu konuşacağız. Mesela doğduğumuzda birileri... Ya işte rahmetli babasının ismini koyan ebeveynlerden tut... Kendi ismini koyana kadar... En sevdiği ismi koyanlar... Bir gün evladım olursa, kızım olursa şunu koyacağım... Erkek olursa şunu koyacağım vesaire vesaire... Bir de hani bir adlarımız var, bir isimlerimiz var. Hani böyle çok böyle kimsenin de kalbi kırılmasın diye konmuş. Sadece bildiğimiz ama hiç kullanmadığımız. Mesela benim göbek adım Yunus. Yunus Emre. Ama ne kimliğimde geçiyor ne hiçbir yerde geçiyor. Yunus diye yalandan birisi. Babam galiba, bilmiyorum da. Dinlemiyordur inşallah. Yalandan derken efendim şey olarak yani rica minnet hani... Arada bir ihtilaf çıkmasın diye. Sana sorum şu. Lütfen isminle de hitap edebilmem için. Önce ismini, sonra da bildiğin mutlaka vardır ama... Hatırlıyor musun, uzun zamandır kullanmadın mı? Ya da yoksa sebeveynlerine hesap sor bence. Göbek adını yazar mısın bana? Tayfun amcama teşekkürler, iyi ki araya girmiş. Hakikaten evvelden Ramazan olmazmış ya. Lütfen bana göbek adını yaz. İsmin nedir, göbek adın nedir, kim koymuş vesaire. Bununla ilgili bu sabah göbek adlarını konuşacağız. Ya bücürük diye göbek adı olmaz, makara yapma bizde. İsmim Cenk, göbek adım yok maalesef. İlla ki vardır ya. İlla ki vardır, vardır. Bir sor bakayım, erken mi uyandırmayacak mısın birilerini yani? Abi herkes göbek adım yok yazıyor. O zaman göbek adı vereceğim ben size. Göbek adı olmayıp göbek adı isteyenler var mı? Göbek adı servisimiz başlamıştır. Göbek adı vereceğim. Adım Süleyman, göbek adım Servet. Bunun gibi, evet. Göbek adı olmayanlara ben veriyorum bugün, kabul edersiniz etmezsiniz bilmiyorum, benden çıksın da. Bu ağır, bu zor misyonu vizyonlu bir isim olması adına gayet düşünüp kulağınıza üflemeyeceğim ama olanlar yazsınlar lütfen. Olmayanlara da göbek adını biz verelim. Bu yaştan sonra göbek adınız olmuş olsun. Canlı yayında 10 binlerin dinlediği bir programda göbek adı alacaksın. Ne güzel. ...0544-886-1886... İsmin nedir, göbek adın nedir? Göbek adın yoksa da ismin şu, göbek adım yok yaz, göbek adını ben veriyorum. Sen şimdi diyeceksin, sen kimsin de bana göbek adı veriyorsun? Sen kimsin de bana göbek adı veriyorsun? Bunu dersen son derece haklısın. Ben kimim de veriyorum ama... Belki alan olur hocam, biz ürünü rafa koyalım da. Belki beğenirler, bundan sonra göbek adım bu derler yani, ne diyeyim ben şimdi?

0: Sadece göbek adınızı yazarsanız olmaz, isminizi de söylemeniz lazım ki. Ne ha, isim Tülin'miş, göbek adım Eray mı? İsmim Tülin, göbek adım Eray mı? Neyse, Emre diye de hanımefendi tanıdığım var yani. Bir şey diyemem şimdi. Ses tonum var, ne söylesen masal gelir. 0544-886-1-886. İsmin nedir, göbek adın nedir? Göbek adın yoksa da kabul edersen göbek adını ben tavsiye mahiyetinde... ...kullanacağım. Kabul edersen tabii. Etmezsen yok bir şey. Para pul istemiyoruz. Ücretsiz mi, ilk 50 kişiye mi demiş. Stoklarımızda bayağı isim var. Seni bana sıkıntı yok. Belki de kapına dayandı çoktan. Ben doğunca hemşireler çok şirin bebek demişler. Anneannem de o zaman demiş şirin olsun demiş. Öyle canım anneannem koymuş adımı. Göbek adım yok. Tamam, göbek adı olmayanlar. İsmim Oltan, göbek adım yok, gönder gelsin demiş. Tamam peki. Benimkisi Yunus. O göbek adı isteyenler çoğunlukta. Abi koy da güzel bir göbek adım olsun demiş. Tamam, senin de göbek adını ver. İsmini yaz önce. İsmini yazmazsan göbek ismini veremem. Oradan yola çıkacağım. Nereden? Telefon numarandan yola çıkacak halim yok. İsmim bu, göbek adım bu. İsmim bu ve göbek adım yok şeklinde. Üçüncü bir şıkkımız zaten yok. Çok basit. Siz koyun da güzel bir göbek adınız olsun. Ben de merak etme. Şimdi sıradan gideceğim. Göbek adı olmayanlara göbek adı veriyoruz efendim. Göbek adı olanların da ismi ve göbek adını beraber okuyacağız. Adım Erhan, göbek adım Halil. Adım Olcay, göbek adım Olcay To. Çok yaratıcı. Sonunda bir To koymuşlar adama. İsmim Burak, göbek adım Can. İsmim Melih, göbek adım Engin. İsmim Ayşe, göbek adım Nurçin. Adım Mirhan, göbek adım Timur. WhatsApp'ını da Engin yazıyor. Bu sivil, ben size söyleyeyim. Sivil. Eskiden Zeynep Kamil'de doğan kızlara Zeynep, erkeklere de Kamil koyuyorlardı. Nasıl oluyor ya? Samatya'da doğunca da kız olursa Sem, erkek olursa Atya mı koyuyorlar, ne bileyim.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya geçişlerinde yoğun akıcı aksi yönde, her iki köprü de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere Küçükçekmece, Bahçelievler Merter aksi yönde, Topkapı Zeytinburnu yoğun devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı da etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldu. Oldukça yoğun. Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarıp kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diye Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Bakalım bakalım neler olacak. Çok fazla mesaj var. Parasını alsaydık, 1 lira alsaydık adam başı var ya göbek adı takmaya. İsmim Melek, göbek adım Gülten demiş. İsmim Hatice, göbek adım da Hatice demiş. Annem vermiş. Çok uğraşmış, çok düşünmüş belli ki. İsmim Hande demiş, göbek adım Emine. Rahmetli ninemin ismini vermişler demiş. Peki. Göbek adım yok Emre, bir tane senden alalım demiş. Hemen Cüneyt'e bir göbek adı buluyoruz. Göbek adın Nevzat oluyor sevgili Cüneyt. Nevzat yeni doğmuş çocuk demekmiş. Bundan sonra sen Nevzat Cüneyt'sin. Adım Ahmet demiş, bana bir göbek adı sana zahmet, hemen sana da bir göbek adı veriyoruz. Göbek adın Ogeday. Ogeday Ahmet'sin bundan sonra. Ogeday ne demekmiş? Akıllı zeki anlamına geliyormuş. Veriyoruz arkadaşlar. Göbek adımı Koran olarak kabul edebilirsiniz demiş. İsmimi ilk önce Koran koymuşlar. Birisi kim koydu bilmiyoruz demiş. Sonra babam Koray olarak değiştirmiş demiş. Peki. Günaydın canım, Instagram'dan sana video gönderdim, mutlaka izlemelisin. Sevgili Muhammed. Tamam, inşallah izlerim. Ahmet demiş, göbek adım Murat demiş. Peki. Göbek adım Filiz. İsmim Burcu, göbek adım yokmuş demiş. Dur şimdi Burcu'ya bir göbek adı verelim. Arkadaşlar sorumluluk isteyen miyim? Şöyle kafama göre veremem. Burcu senin göbek adın Pamir. Tacikistan, Çin, Sincan, Uygur özerk bölgesinin arasında kalan sıra dağların ismiymiş. Pamir, bundan sonra sen Pamir Burcusun. Hadi bakalım. İsmi Muhsin, göbek adım yok demiş. Muhsin'e bir göbek adı veriyorum. Muhsin'cim senin de göbek adın Rezzak. Rezzak Muhsin'sin bundan sonra. Bütün canlıların rızkını veren anlamına geliyor. Mübarek de bir isim. Güle güle kullanmanı temenni ediyorum. Selamünaleyküm Emre abi, sen kulağımıza söylesene demiş. Göbek adımız ancak öyle olur demiş. İsmim Mesut. Yaklaş Mesut, kulağını getir bana, söyleyeceğim. Mesut sana da bir göbek adı. Senin de göbek adın Seyfi oluyor. Seyfi Mesut'sun bundan sonra. Kılıç kuşanmış asker anlamına geliyormuş. Sevgili Seyfi Mesut. Zeynep Kamil'de doğmuşum, göbek adını sen tahmin et demiş. Günaydın Emre, göbek isminde senle adaşız demiş. Annem koymuş göbek adım Emre. Peki. Bizim dört yeğenin de adını dayım koydu demiş. Hiçbirimizin göbek adı yok, lakaplarımız var demiş. Tamam, onunla idare edin o zaman. Melih Kadir Karabıyık demiş. Kadir Geciz doğmuşum, rahmetli babam koymuş. Allah rahmet eylesin. Gürkan Şaban demiş. Şaban ayında doğmuşum, göbek adım Şaban. Peki. Adım Süleyman demiş. Göbek adım Mesut. Peki. Gülşişe Güllü Güleser demiş. Teyzemin kayıt memuru şov yapmış. Gülşişe mi? Gülşişe. Allah Allah. Pekala Gülşişe. Adım Özgür demiş, göbek adım Hüseyin. Annemin babası ismi Üsküp'te namı değil, Hüseyin ağaymış demiş. Evet peki. Adım Kutluhan, göbek adımı ver demiş. Dur göbek adı veriyoruz Kutluhan'a. Kutluhan senin göbek adın Tabgaç. Bundan sonra sen Tabgaç Kutluhan'sın. Yani ulu saygıdeğer anlamına geliyor. Tabgaç diyebilirler sana. Hatta ben senin telefona Tabgaç diye kaydedeceğim. Gökberk demiş, annem ismimi Talha koymak istemiş. Babamın da bir yeğeni vardı, Gökberk olsun diye babama rüşvet sunmuş. Babadaki dik duruş. Altın bilekliğim o olmuş ve nüfusa giderken babam karar değiştirip Gökberk koymuş. Annemin gönlü kırılmasın diye. Peki bilekliği geri vermiş mi? Baban da yani. Aşkım sev. Allah helal olsun. Senin... Kapkaç değil be, kabgaç. Şey, tabgaç. Cümle alem duysun. Güvendiğim dağlara.
Adım İsa, göbek adım Murat. Pekala, günaydın, ismim Büşra, göbek adım tabii ki binlerce insi gibi Ayşe demiş. Annem sağ olsun. Günaydın çocuklarımın iki...

0: Yengi. Üstün gelme, yenme, utku ve zafer anlamına gelen bir kadın ismi. Bundan sonra sen yengisin. Bengi değil bak, yengi. Yengi Sevil. Sevil yenge olunca Sevil yenge ile karıştırırlar. Yengiyi başta kullan. Günaydın Emre abi, her sabah annemle seni dinliyorum demiş. Sabahları seni dinlemek için çok güzel. Benim adım Simay, göbek adım Simoş. Simoş mu? İsmim Emre, göbek adım no name demiş. Sen belirle demiş. Emre'ye bir göbek adı verelim hemen. Emre, senin göbek adın Zeyyat. Reklamlar geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Turbo marş gücü.

0: Gökçü.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr.

0: Öykü.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
0: Duymak istediğin şarkı. Tam da şimdi İstanbul.

Yani şimdi memnun olanlar var, teşekkür edenler var. Değiştirebilir miyiz diyenler var. Efendim maalesef iade alamıyoruz. Kullanılmış göbek adını kullanamıyoruz ki ben ne zaman kullanıldı diyeceksiniz. Ben kullandım az önce. Maalesef değiştiremiyoruz. Gerçekten kusura bakmayın. Yani bununla ilgili istiyorsanız tüketici hakem heyetine gidebilirsiniz. Gerçekten yani olmuyor. Şurada bir tane benim göbek adım ne? Benim göbek adım ne? Sanki parasını verdi de. Efendim sizin göbek adınıza tuval. Tuval olsun. Bunu kendime ayırmıştım da baktım dedim şöyle iyi bir müşteri gelirse. Canlı yayın isim muhabbetlerinde Fatih Portakal geliyor aklıma demiş. Terbiyesiz adam ya, terbiyesizlik yapma ya, öyle diyordu değil mi? Arkadaşlar canlı yayın kazası bu yani, adam kontürpide kaldı, ne yapsın? İsmim Adnan, göbek adım yok demiş, hemen verelim. Bakalım şöyle bir Adnancığım, senin göbek adın Tözüm. Mütevazı anlamına geliyor. Tözüm senin göbek adında. İsmin Yasemin, ismim Yasemin, göbek adı koyar mısınız? Acil demiş. Birazdan ineceğim arabadan. Aciliyeti var. Yasemin seninkisi de Umay olsun. Devlet kuşu demekmiş. Bundan sonra Umay Yasemin'sin sen. Günaydın Emre, göbek adım Faruk demiş. Millet kendi babasının adını çocuğuna verirken benim peder bey de demiş kendi ismini benim göbek adım olarak koymuş. Ruh hastası demiş. Ben Hatice, göbek adım yok demiş. Hemen Hatice Hanım'a da bir...

0: Sizin göbek adınıza Vennas olsun. Vennas Hatice. Vennas. Vennas da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve insanlar demek. Vennas. Güzel değil mi? Hem yabancı isim gibi. Bana ne dedin göbek adı demiş. Sen istedin mi? Ödemeyi yaptınız mı? Sisteme kaydoldunuz mu? Dur sana vermemişiz daha. Tuğba'ya da bir göbek adı verelim. Tuğba senin göbek adında Yazgı. Evet, dizi karakteri gibi oldu ama Yazgı. Kader demekmiş. Yazgı Tuğba'sın bundan sonra sen. Devam edeceğiz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Adım Çetin, göbek adım yok demiş. Arkadaşlar bana Gargamel der. Aa, o alaka olmaz. Olmaz. Hemen Çetin'e de bir göbek adı verelim. Senin göbek adın Hulusi. Hulusi Çetin'sin bundan sonra. Samimi anlamına geliyormuş. Bence güzel. Benim adım Artan demiş. Göbek adım gibi bana bir ad bulmam lazım demiş. Kosova'dan selamlar Artan abi, hemen bulalım. Buldum, Kutay. Bundan sonra Kutay Artan'sın. Kutsal ay anlamına geliyor. Bence iyi. Benim ismim İpek, göbek adım maalesef yok demiş. İpek'e de hemen bir göbek adı verelim şuradan. Bakayım şöyle ne varmış İpek'e göre. Parya. Değerli ve özel demekmiş. Parya İpek bundan sonra. Instagramlarınıza bundan sonra göbek adlarını yazın, tamam mı, profile? Benim de göbek adım yok demiş. İsmim Yıldız. Yıldız'a bir tane verelim. Bundan sonra sen Beriha Yıldız'sın. Beriha. Olgun ve zeka bakımından üstün olan anlamına geliyormuş. Tamam Beriha. Adım Emir Hamza demiş. Göbek adı vermenizi rica ediyorum. Senin de Belinay... Yok, Belinay olmaz sana. Dur. Olmaz, o Hamza'ya Belinay mı olur? Karıştırdın, dur. Sen bundan sonra Mazhar Hamza'sın. Yani onurlanmış Hamza. Bence müthiş. Abi ben Onur demiş. Göbek adı koyar mısınız Onur? He, şimdi gel Onur. Onur, senin göbek adın İncila. Bundan sonra İncila Onur'sun. Parlayan ışık ve nur anlamına geliyor. Nur, Onur. Oradan bağlı onu. İncila'sın bundan sonra. Profiline yazacaksın, göreceğim. İncila Onur. Bence gayet süper oldu. Çok süper oldu hatta. Ne demiş, ne demiş? Yazgı sen ol demiş. Göbek adını beğenmedi ya.

Ben de sana Mirsat koydum demiş. Ben daha sahte bu yüzlerin. Burada göbek hatlarını ben koyarım. Kaçınız delikte maskesiz. Ha hep mi sebepsiz? Efendim mesajları kaçırıyorsunuz herhalde. Göbek adı verdik size Sibel Hanım. Bilir o acımın işte. Üstelik göbek adınız da var olduğu halde verdik yani bak. Emre Mutlu günaydın, benim de göbek adım yok, bana bir tane taksana demiş göbek adı, dur sana da bir tane. Bekle bakalım Alp. Alp'e de hemen bir göbek adı. O zalimin o. Gelemez gerçeğe gözün. Gözü yüksekten nasıl düşsün. Alp senin göbek adın Namık. Namık Alp'sin bundan sonra. Yazar demekmiş. Bence hayırlı olsun. Onun... Hiç sesini çıkarma. Çok güzel, çok süper, süper. Yıldız

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: seni bağrımdan.
1: Emrah Şahan yazmış. Sevgili kardeşim demiş ki benim göbek adım el çantasıydı. Çünkü annemle kadınlar hamamı dahil her yere giderdim. Sanki o günleri özlemle anlıyormuş gibi söylemiş ama. Kopar dedin, kopardım. Hiçbir yerde bensiz duramazdı annem, o yüzden bütün arkadaşları bana Nermin'li el çantası derlerdi. İnsan eski günleri özlüyor be Emrah'ım. Ha? Hamamlar mama. Çocukluktan bahsediyorum canım, yanlış anlaşılmasın.
2: Tek reklam.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Tek reklam.
1: Emre abi bana da göbek adı koyar mısın demiş Samet. Hemen bakıyorum Sametçiğim. Şöyle sana iyilerinden. Bundan sonra sen Peyami Samet'sin. Haber alan demekmiş Peyami Samet. Bence güzel. Yazar mazar olabilirsin bak ileride. Havalı bence Peyami. Ya bir kadını bile merhabalar ben Peyami. Günaydın sabah neşemiz demiş. Teşekkür ederiz efendim. Metiyeler düzmüş. Allah razı olsun. Uğur kardeşim benim, teşekkür ederim. Hepsini okumayayım sonra utanıyorum ben. Bu trafik çekilmez yoksa demiş. Bana bir göbek adı yok mu demiş. Uğur'a bir göbek adı verelim hemen. Hemen veriyorum Uğur'a bir göbek adı. Bundan sonra sen Şadan Uğur'sun. Şadan Uğur. Şadan ne demek? Sevinçli demek. Sevgili Şadan Uğur. Avukat ismi gibi oldun ha. Bak iyisin bence. Arkadaşlar siz istiyorsunuz, ben yapıştırıyorum. Oğlum 2 yaşında hemşire hanıma doğumda eski sevgilimin adını taktım. Alper demiş. Bize ne abi şimdi ayrıldılarsa. Hemşire dur virgül doğru yere koyayım okuyayım. Hemşire hanım doğumda çocuğa Alper diye göbek adı koymuş. Alper de hemşire hanımın eski sevgilisinin ismiymiş. Şimdi bir saniye, ona yeni göbek adını Müge Anlı verecek, onu bağlıyorum ben. Ortalık karıştı. Bir dedi ki bana ne ya? Bana ne senin eski sevgilinden be? Tamam, Alper'i iptal ediyoruz. Alper'i iptal ediyoruz. İsmi neydi 2 yaşındaki oğlunuzun? Ona hemen bir göbek adı bulalım ama önce ismini öğrenmem lazım. İsmini yaz bana, ona göre söyleyeceğim. Yoksa hissedemiyorum. İsmim Nurettin demiş. Bir göbek adı koyar mısın? Nurettin Tanrıver. Hemen sana da bir göbek adı. Bundan sonra sen Vasfi Nurettin'sin. Vasfi Nurettin. Vasıflı Nurettin yani. Bence güzel. Emoç günaydın demiş. Günaydın Selim'cim. Selim Baran. Selim sana da bir güzel bir... İster misin? Abi isimleri Tevrat'tan mı okuyorsun? Vasfi'nin Tevrat'la ne alakası var ya? Niye Tevrat'tan okuyayım?

Benim annem çok sever hamama gitmeyi demiş. Biz de küçüktük, erkek kardeşimle beraber hamama gidiyoruz demiş. Ben 8 yaşındayken erkek kardeşim 7 yaşında. Aramızda çok az bir yaş farkı var demiş. 7 yaşında mı ama artık her şeye aklı eriyor demiş. Herkese dikkatli dikkatli bakınca hamamda çalışan görevli kadın anneme döndü, dedi ki bir dahakine babasını da getirin demiş. Çok klasik bir hikayedir yani. Bu çocuğun bakışlarını hiç beğenmedim demiş. Genelde herhalde böyle söyleniyor. Yaşı biraz büyüyen çocuğa babasını da getirseydin diye şaka yapılıyor demek ki. Günaydın Emre'cim. Hayırlı sabahlar demiş. İyi haftalar. Teşekkür ederim de günaydın için biraz geç değil mi? Saat 9'a geliyor. Bu ne rahatlık, bu ne genişlik. Elif! Kendine gel be! Öğlen oldu, ne günaydını! Al bir tane daha. Günaydın, iyi haftalar Emre. Ayşe Düzcen. Şişi uyandın hiç mi? Çok mu şiş yaptım? Şişeyim mi ben?

0: tamam ya, saat olmuş 9. Günaydın. Bu rahatlık, bu genişlik, bu. Murat abi, sen de kartı göreceksin yakında. Kırmızı geliyor sana da. Bak bak, sarı, tek sarı geldi şu anda, haberin olsun. Birden baskın yedik kanala ya. Yazıp sustum sen. Günaydın demiş, yollar seninle neşeli geçiyor demiş, teşekkür ederim. Bana bir göbek adı koy da güzel bir göbek adım olsun demiş Uğur Değirmenci. Şimdi Uğur'a bir göbek adı veriyorum. Bundan sonra sen Zihni Uğur'sun. Zihni Uğur bence güzel. Akıllı demek zihni. Ben sevdim. Ben de Zeynep Kamil'de doğduğumdan Zeynep göbek adımdır. Abi çıkışta kağıt imzalatıyorlar. Bakın burası Zeynep Kamil Hastanesi. Göbek adı Zeynep olmazsa yok yani. Salamıyoruz. Oh bağır, beter olsunlar. Geç gelenlere. Peki. Aslan Zeyt mi? O ne, kafes dövüşçüsü ismi gibi. Zeynep Kamil haliyle Zeynep ismini demiş. Değiştirirsen sevinirim.
1: De sıradan bir sabah.
0: Bir tanıtım, geliyorum. Bazıları diyorlar ki yok efendim, neymiş en büyük ödül maaşmış. Tamam, doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin takdirde. Allah sırtımızda atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak, ben sana bak. Bak şimdi bak. Benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
1: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show, hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.

Zeynep Kamil'de doğdum, haliyle ismim Zeynep demiş. Üç kardeşiz, üçümüzün de göbek adı Zeynep. Ha, göbek adı Zeynep. Kendi adım Buse demiş. Ablası İlksen ve kardeşi Almina'ya da göbek adı istiyor hemen. Hemen verelim sıcak sıcak, şöyle bakayım be. Bundan sonra sen Efsun Buse'sin. Nilda İlksen. Almina'ya bulalım. O da Lema Almila. Bak uygunluğu da. Zırhlı savaşçı kadın demek, öbürü de pırıltı parlayış demekmiş Lema'da. Bence güzel, bence güzel. Günaydın demiş Eray, bana da koyar mısın? Bir göbek adı, hemen Eray'ı da isimlendirelim. Bulamadım Eray'a ya. Bundan sonra Zahit Eray'sın. Hemen Murat abiye de verelim bir tane. Sen de bundan sonra WhatsApp Murat'sın. Nitelendirilen demekmiş. WhatsApp Murat. Ya Zeynep Kamil'de doğmayanlar bizim programı dinlemiyor herhalde. Ne kadar çok Zeynep Kamil'de doğan varmış ya. Bir döneme damga vuran hastane. Uyanma saatimiz 5 demiş, ofis saatinde ancak günaydın diyebiliyoruz. Peki tamam o zaman. Yani diyor ki biz oradaydık zaten. Ne caz yapıyorsun diyor sabah sabah. Günaydın, göbek adımı annem Canan koymuş demiş ama babamın eski nişanlısının adıymış. Annem kıyamet koparmış ama Canan kaldı. Bir dakika. Anneannen Canan koymuş, pardon, annem değil. Babanın da eski nişanlısının adı Canan'mış. Annen de kıyamet koparmış. Abi yine Müge Anlı vakasına denk geldik sabah sabah. Ama Canan kalmış, kullanmıyorlardır onu kesin.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprü de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Mertel, Şirinevler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyrantepe'de yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde de yine Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Aa. Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show. Tek reklam.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
2: Tek reklam.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
8: Aklından geçen şarkı
9: senin için
8: İstanbul FM'de.

Abi selam, ben Almanya'dan. Almanya'nın Lemgo şehrinde doğdum ama göbek adım Naci demiş. Hiç uymuyor, böyle güzel bir şeyler yapsam mı abi? Naci Almanya'ya mı uymuyor? Almanya'nın Lemgo şehrine mi Naci uymuyor? Uydururuz. Eydir büyüdür uydururuz. Dur şimdi bakalım, bak ne yapabiliriz sana? Bundan sonra sen Sencer'sin, Sencer. Sencer Doğan bence güzel oldu. Mis gibi oldu, hiç sesini çıkartma, bak neler geldi neler geçti. Bence iyi. Hani bana hani bana demiş Cenk Yazıcı. Cenk'e de bir tane verelim hemen. Sargun Cenk. Müdüş. Bazen göbek adlar gerçek isimden daha önce geliyor demiş. Kız kardeşimin kimlik adı Sibel, göbek adı Özlem demiş. Bir gün dershaneye gitmemişti, aradılar Sibel Bağ için aradık diye. Ben de

burada öyle biri yaşamıyor deyip kapattım. Kız kardeşim Özlem ismini kimliğe yazdırdı uzun süre önce. Ha, göbek adı kimliğinde mi yazıyor? Anladım, anladım. Adım Mustafa, 29 Mayıs İstanbul Fatih'te, İstanbul'un fethinde doğduğum için Fatih koymuşlar demiş göbek adımı. Güzel. Ben Lemon'da yaşadım demiş. Murat abi sana da bir adres verdik ama. Yani ne bileyim, gözümüz de yollarda kaldı ama. Bir heyecandır sardı bizi ama öyle kaldı o mevzu. Nedir abi? Taksim ilk yardımda doğduğum için göbek adım Beyoğlu koymuşlar demiş. Değiştirmişsin abi. Beyoğlu mu? Güzelmiş ama değiştirelim. Bundan sonra sen Tansel'sin. Tabii. Tansel. Tansel Ümit. Ümit sen miydin ya? Daha değişik bir şey yapardım sana da, dur onu bir düşüneyim ben de. Lemgo'da yaşayan bir abimiz daha var. Doğan ama tanımıyorsundur. Murat abi epeydir. İstanbul'da yaşıyor. Naci beni arasın demiş. Benim adım Başaran demiş. Tokat Reşadiye doğumluyum. Zamanında köyde öğretmen varmış. Onun ismini koymuşlar. Güzel. Demek ki anılarla yaşatılacak kadar kıymet görmüş hocamız. Peki. Yok mu Kadıköy'de bir gösteri, gelelim demiş. Yakında Cihangir'de var arkadaşlar, haber vereceğim. Sosyal medyadan Emre Mutlu online hesabını takip ederseniz oradan göstermiş ve söylemiş olurum. Abi İncil'e biraz hafif kalmadım demiş. Bu göbek daha okkalı bir isim istiyor. İncil'e Onur dedik adama da, adam göbeğinin fotoğrafını atmış. Ya. Abi günaydın, ismin Burak, göbek adı olarak gotik bir şeyler kaldı mı demiş. Gotik.

pürşek bıraksın. Pürşek koydum, gotik işte yeteri kadar. Az kullanılmışım, göbek adı alabilir miyim demiş. Vereceğiz efendim, vereceğiz.

Günaydın Emre Bey. Öncelikle geciktiğim için sizden ve sizden içtenlikle özür dilerim demiş. Ne kadar kibarsınız. Kusura bakmayın lütfen demiş. Bir de özel olmazsa merak ettiğim bir şeyi size sormak istiyorum. WhatsApp'ınızda kaç kişi engelli acaba? Umarım yanlış anlamazsınız. Sadece merak ettim demiş. Sizi ve İstanbul FM ailesini çok seviyorum. Kendinize çok iyi. Nereden bakıyorum WhatsApp'ta kaç kişinin engelli olduğuna? WhatsApp'a girdim şimdi. Abonelikler, listeler, toplu mesajlar, bağlı cihazlar, hesap. Hesapta yok. Nereden bakacağız? Bilen varsa yazsın. Gizlilik. Vallahi bulamıyorum. Engellenenler nerede ya? Kişiler diyor. Engellenenler ha, bir şey değilmiş ya. 165 kişi engelli. Çok mu 165 kişi? Vay, harbiden engellenenleri buldum ha. Oho! Sen başımıza nasıl mevzu sardın ya? Şu anda engellenenlere bakıyorum da. Oğlum ben ne yapmışım ya? Aktif olmayan numaralar bile var. Yanlarına da aktif değil yazıyor. Yani o kadar eski engellemişim ki. Ama bu resmi, engellenenlerde resmi gözükenler hala aktif olarak kullanıyor anlamına mı geliyor? Ansızın bir mesaj, ne haber? Yaşıyor musun sen? Kaçak. Vay arkadaş, bayağı bir... Eski günlere beni götürdün şimdi. Neyse. Günaydın demiş koca kafe Roni'den. Ay canım benim, yerim seni ya. Ne tatlı ne tatlı, ağzını yüzünü yerim ben bunun. Güzel bir golden. Evlat. Günaydın Ender Gonca. Ender'i halam, Gonca'yı da rahmetli babam koymuş demiş. Daha çok Ender kullanılır, severim isimlerimi. Pekala. Tüm renklerin bir anlamı varmış tabii ki de.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bence Beyoğlu kalsın demiş. Naci aradı mı abi seni? Senin numaran yok ki Naci seni arasın. Naci beni arasın. İlettim kendisine. Numaralarınızı birbirinize vereyim abi istersen. Tekrar dönüp dolaşıp Almanyalara gidersen orada bir kapın olmuş olur. Ki senin 50 kapın vardır orada. Ben var mıyım engelli listesinde demiş Tolgancığım. Yoksun, seni niye engelliyim ya? Numaran da yok ki zaten bende. Oğlum 28 Ekim 2023'te doğdu demiş. Cumhuriyet'in 100. yılı arifesinde doğduğu için göbek adını Mustafa Kemal koyduk demiş. Tebrikler.

Betül Hanım tebrik ederim. Ne güzel bir seçim. Atamızın ismi. Murat abi göbek adını verdim senin yahu.

0: Derin Emre Mutlu iş başında. Abi dur öyle derin merin bizi şimdi. Başımızı ağrıtma olaylar biraz. Karışık, çok da sevmediğimiz olaylar. Aman diyeyim sana. Ortalık zaten karışık. Diego dur Allah'ını seversen. Peyami'nin anlamı haberle ilgili. Aa onu söylemedim mi ben? Atladım mı? Adama Peyami demişiz. Anlamını söylememişiz. Uyuyacağım ama seni bekliyorum demiş. Git evine. Kovalanıyorum yani böyle bir şey olabilir mi ya? Az kullanılmış bulamadın galiba demiş. Çıkma falan da olur. Aa Yusuf dur Yusuf atlamışız hemen Yusuf'a da verelim bir tane. Yusuf sana paşa dedim be. Bundan sonra paşa Yusuf'sun. Ünvan anlamına geliyormuş paşa da. Seni düşünüyorum daha ne istiyorsun? Teşekkür ederim sağ ol ama yani. Yövmeyi bir hak etmem lazım ona kadar. Sen uyuyacaksın diye kaçıp gideyim mi şimdi? Zeynep Kamil'de doğmadık. Zeynep'le alakamız yok. Peki. Bir günün şarkısı sona geliyorum. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Ya yanından geçerken kokusunu çok sevdiğimi geçen gün söylediğim için bizim Özlem Hanım bir krem döktü elime, yemin ediyorum yarım kilo yoğurt gibi yani. Yanlış bir şeye basarsam vallahi kusura bakmayın, ellerim vıcık vıcık oldu ya. Vallahi kendimi çok nonniş hissediyorum şu anda. Kokusu güzel de yani kızartmanın üstüne yoğurt atar gibi laps diye attı elimin üstüne, yediremedim bir türlü. Elim ayağım kayıyor vallahi, bak yanlış tuşlara basacağım diye ödüm kopuyor. Oflaz bir iyi güzel eksiksiz tam, iki günümüz yakışıklı güzel giyinen, üç becerikli, dört eflatun rengi, beş işe yarar Türk kızı ismi. Nonniş nedir işte, krem sürünce ben. İyi pis iyi demiş. Gresya demedik be, krem dedik be.

Emreciğim söyledim mi bilmiyorum ama kaçırmış olabilirim demiş. Senin göbek adın ne? Yunus. Yunus. Bana A derler aslında demiş. Paşa da iyi oldu.

0: Baştan cımbızlara geçelim artık. Bu isim olayı herkes lakabını ezberlediyse, şey pardon, göbek adını ezberlediyse. Eskiden biliyor musunuz bunları takvim yapraklarından bakıp isim verenler vardı ailelerine, yani çocuklarına. Saatli muharif takvimi. Saatli marif takvimi de derler. Aslında orijinali marif de muharif, halk arasında böyle bir geçiş olmuş herhalde. Kelime öyle akıllarda kalmış. Saatli marif takvimi benim çocukluğumda anneannemin, rahmetli anneannemin evinde duvardan yırtıp arkasından hem günün yemek tarifi, hem kız ismi, hem erkek ismi, hem işte bir hadisi şerif, hem bir dua, işte bir sürü şey yazardı içinde. Takvim yaprağı okumak çok çok çok kıymetli bir şeydi. Mecnunum sıra ulaştı. Ertesi günleri, sonraki günleri merak edeceksin öyle. Aslında çevirsen böyle arkasını göreceksin ama o gün mesela, o gün hangi günse. Diyelim ki bugün ayın 12'si, pazartesi günü için. Günün efendim yemeği patlıcan musakka. Hadi sallana sallana gel bu. Bunun tarifi yazardı. Yanına işte erkek olursa Mehmet, kız olursa İclal. Anlamları falan vesaire de yazıyordu. Yanında bir iki tane işte kıssadan hisse veya hadis. Hadi sallana sallana. Hala var mı bilmiyorum. Şu anda 2026 yapımı bir tane var, görsellerde buldum. Yılın ansiklopedisi diye marif takvimi. 2026. Kitapçılarda satılıyormuş herhalde. Bir bunlar beni çok çocukluğuma götürür, bir de imsakiyeler. Hemen kaç dakika kaç dakika, sonunda kaç dakika kısa tutmuşuz, ona bakıyorduk tabii. İmsakiye genelde fırınlar verirlerdi, fırıncılar tabii tabii. Hasanoğulları ekmek fırını. Bayram ve Kadir gecesi kırmızı yazıyla yazılır. Saatli marif takviminden çok şey öğrendik. Güzeldi ya, güzeldi valla. O zamanlar yapay zeka falan yoktu. Adım Suzan, benim göbek adım yok demiş. Hemen Suzan'a da bir tane göbek adı verelim mi? Seninkisi de Bihter Suzan olsun o zaman. Çikolata gibi Bihter, Bihter. Efendim şimdi sizi cımbızlarla beraber Japonya'ya doğru götüreyim. Bakalım uzak doğuya gidebiliyor muyuz? En azından oradaki gelişmeler adına Japonya'ya giden varsa aranızda anlatsın bize. Gittiği, gördüğü yerleri, yediği, içtiği, yanına kalsın, gördüklerini anlatsın. Japon bilim insanları başka gezegenlerde yaşamanın izlerini arayabileceği küçük cihazların kapısını aralayan yeni bir yöntem geliştirmiş. Osaka Üniversitesi'nde araştırmacılar son derece ince iki altın tel ve yapay zeka kullanarak buraya da mı girdiniz? Molekülleri tek tek okumayı başarmış. Yöntem Avustralya'ya düşen bir göktaşında bile işe yaramış. Canlılar aminoasitlerin tek bir biçimini kullanıyor demiş. Uzayda yaşam aramak için canlıların geride bıraktığı bioimza denen izlerin peşine düşmek gerekiyormuş. Yani bizim karbon ayak izi gibi bir şey mi oluyor bu? Benim karbon ayak izim 47 numara arkadaşlar yani. Bir de dijital ayak izlerimiz var. Sosyal medyadaki bazı efendime söyleyeyim yaptığımız kullanımlar, yaptığımız icraatlar, navigasyonlarla nereye gittiklerimiz vesaire, bunlar da bizim aslında sosyal ayak izlerimiz oluyor. Kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nelerle uğraştığımızı, nelerle ilgilendiğimizi, gün içinde neler yaptığımızı, ne yemek sipariş verdiğimizi, nereden nereye gittiğimizi, neleri okuduğumuzu, neleri araştırdığımızı, yapay zekaya neler sorduğumuzu, ne kadar saçmalayabildiğimizi ya da ne kadar mantıklı şeylerin peşinden koştuğumuzu, ne kadar neyle ilgilendiğimizi bir sosyal imza olarak hepimizi arşivliyorlar. Bu kesin. Bu zaten firmalarında kabul ettiği bir şey. Yani orada çerezleri onaylarken neden onaylatıyor sana o çerezleri? Hepsini kabul ete tıklıyorsun açılsın diye sayfa. Kişisel verilerin saklanması, korunması. Tamam, bugüne kadar kişisel verilerin tamamı saklandı, korundu da. Yani bizim Ulaştırma Bakanımız açıklama yaptı veriler çalındı diye. Uluslararası yemek kuruluşları, yemek uygulamaları açıklama yaptı. Hacklendi sistemimiz, bütün bilgiler çalındı. Ya sen veriyi saklasan ne olur? Elin Rus'u geliyor, elin Korelisi geliyor, hacker'ı çalıyor. O bilgiyi satıyor, dağıtıyor. Nereden bilecekler benim ne kullandığımı? Beni ikide bir de bilmem ne eczanesinden sağlık ürünü. Tabii nasıl sağlık ürünü sen artık kendin düşün. Öyle bir şeye ihtiyacın var mıymış gibi. Ya da efendime söyleyeyim bahis sitelerinden, yasa dışı bahis sitelerinden aranıp hatta tacize varan boyutta aranıp yani engelleyemiyorsun. Başka numaradan arıyor. Kapatıyorsun, engelliyorsun, başka numaradan arıyor. Arsız, yüzsüz bir tayfa bunlar. Yani asla helalden yana değil, sürekli haramdan yana çalışan tipler. Dolayısıyla o verilerin çalınmasıyla beraber onlar bu paketleri, bu database'leri ele geçirdikten sonra ellerinde oluşan bu büyük data banklarla
1: için biz çalıyoruz. Çünkü bu
0: kimin neyle ilgilendiğini çok çok iyi biliyorlar.
1: İstanbul efendim.
0: Haftada 3 kere tantuni siparişi vermişsen sana tantunici reklamı gönderiyor. Örnek veriyorum. Ya da ehliyet nasıl alınır, kaçla puanla geçilir diye bir araştırma yaptıysan sana ehliyet kursunun reklamını gönderiyor. Onu karşına çıkartıyor vesaire vesaire. Yapay zeka başımıza çok büyük iş olacak.
1: Dönüş.
0: Fakat işte sakalımız yok. Şimdi bunu OpenAI'nin CEO'su söyleyince biraz ciddiye aldılar. Biz başından beri söylüyoruz. Ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz?
1: Gereksiz akmamalı.
0: Dünyanın en zengin ülkeleri değişmiş. Amerika'yı geçen bir ülke var. Şimdi... Bu güzel şarkıdan sonra geliyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

Şimdi hafta sonu bilmiyorum hisseden var mı İstanbul'da yaşayanlardan ama birazcık çevre illerden ve İstanbul'dan hissedildiği söylendi. Bir arka arka 3 tane büyük, ölçüde sayılmayacak ama çok da küçük olmayan 3.5-3.6 civarında depremler oldu. Şimdi hemen biliyorsunuz böyle durumlarda hemen canlı yayınlara bağlanan bazı profesörler var. Bazıları çok iç karartıcı konuşsa da aralarında birisi var ki Şener Üşümezsoy. Yine dün bir açıklama yaptı. Ya müşteri olun diyor. Yani dün akşam 22.08'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedilirken Marmara Denizi'nde bu depremin boyutunun 3.5 olduğu söylendi. Depremin ardından gözler tabi uzman isimlere çevriliyor ama önceki depremleri bilen ve iddialı çıkışlarıyla dağıldığından söz ettiren Şener Üşümezsoy'dan yine yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Biz inşallah, yani aslında Şener Hoca'nın haklı çıkmasını istiyoruz. Kim ister yani şimdi başka bir tahminin tutmasını, 7.4 depremi? Yani Allah göstermesin, Allah vermesin memleketimizin başına böyle bir şey ama diyor ki Şener Hoca, Şener Üşümezsoy, Yalova açıklarında olan bu deprem 1894 yılında kırılan fay ve 1999 yılında kırılan fay hattına velev gelen kolonlarda bir deprem demiş. O kollarda bir deprem demiş, çok özür dilerim. Adanın yakınlarında da olduğu ada fayı hareketleniyor denilen depremde aslında ada fayı öldürür. Ama kuzey yönlü onu kesen, kuzeye doğru giden ikinci kollarda olan depremlerde de ada fayına ya bir rol biçiyorlar demiş. Özetle aslında burada birazcık teknik olarak da anlatmış ama şimdi hem bunu okumam çok uzun sürecek. 99 depreminden çok uzun zaman geçti üzerinden ama artık geç stres yüklendiği faylar üzerindeki depremler buradan büyük deprem asla çıkartmaz diyor. 3.8 büyüklüğünde bir deprem bir dönüm arıza kadar olan bir fay yüzeyindeki yırtılmayı gösteriyor demiş. Yani demiş ki sözün özü, 4 büyüklüğünde ya da 5 büyüklüğünde bir deprem olabilir en fazla. Tetiklenen stresle beraber daha ötesini beklemiyorum. O faydan yüksek büyüklükte bir deprem çıkmaz demiş. İnşallah ağzı bal yesin, inşallah da böyle olur. Tabii ki de onun haklı çıkmasını isteriz. İnşallah Şener Hoca'nın dediği çıkar da en fazla 4-5 büyüklüğünde bir sallar geçer ve bu konu kapatılır. Kapanır ömür boyu. Cenab-ı Allah'tan da inşallah yani merhamet dileyelim de hep beraber. Çünkü olası o senaryolar, diğer senaryolar çok korkunç. Allah korusun hepimizi. İnşallah.

Mersin'de yağmur başlamış. Burada da yakındır. Seninkisi ayak izi değil, paletmiş demiş. Şimdi Ramazan'da imsakiye bulamıyoruz, kimse basmıyor artık demiş. İmsakiye hala var diyenler de var. Ekonomik şartlardan herhalde. Öyle mi yani, öyle mi yapıyorlar bilmiyorum. Yani maliyeti mi kurtarmıyor acaba?

0: sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı
0: İstanbul FM'de.
2: Efendim Hakkari'ye doğru gidiyoruz, Güneydoğu bölgemize. Hakkari'nin Şendim ilçesinde 24 yaşındaki Besna ve Sıtkı çiftinin düğününde ilginç bir zorunluluk getirilmiş. İki büyük aşiretin üyesi olan çifte düğünde en fazla 11 cumhuriyet altını takılması çağrısında bulunulmuş. Kısıtlamaya bak. Besna ile Sıtkı çifti düğün salonunda yapılan törende evlenmişler. Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Esendere Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyük Çiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Pinyanişi aşiret lideri Ali İhsan Zeydan, eski Hakkari Milletvekili Esat Canan, bölgenin sivil toplum kuruluş temsilcileri ve yurt dışından çok sayıda davetli katılmış. Seni benden ayrı. Düğünde halaylar çekilmiş vesaire, lakin sadeliği tercih etmeliyiz deyip düğüne gelenlerden en fazla 11 cumhuriyet altını takıldığını belirten Mehmet Fırat, Erek aşiret olarak düğünlerde sadeliği ön plana çıkarma hedeflerini, yani diğer aşiretler örnek olmak istiyormuş. Biliyorsunuz bu yok Karatay yer, yok Kızıl Haydar. Masak tabii ki nereden geliyor bu suyun bolluğu diye bakıyor.

0: Örnek olmamak adına açıklayabileceğiniz bir para da olsa gösteriş olmasın diye aşiretler böyle bir karar verince de acil insanlar diye adlandırabileceğimiz belediye başkanları, devlet görevlileri vesaire böyle bir karar almışlar. En fazla 11 altın. Bizde genelde gram ve çeyrekler konuştuğu için tam altını kim kaybetmiş de biz bulalım diye. Değil mi, biz böyle yani, ama tabii ki herkes imkanına göre. Evlenen çiftimize hayat boyu mutluluklar dileyelim biz de.
1: Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun, seni bilmek.
0: Haftanın ilk günüydü. Pazartesi günü. Biraz bazı sıkıntıları geçen haftadan kalan aktarsa da haftanın içine, beraberdik bu sabah. Bence keyifli bir sabah geçti. İyi ki vardınız. Ölmezse sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Eğer müsait olursan, yapacak daha iyi bir işin yoksa, ben burada olacağım, sen de lütfen burada ol. Beraber güzel bir sabahı daha tokatlayalım, gönderelim. Bana da Dilbar için taksit seçeneği sunuyor demiş siteler. 800 milyon dolara taksit imkanı. Tabii canım, 800 milyon dolar bir şey alırsan da insan en az bir 6 taksit yaptırır. Efendim, yarına kadar huzurlu, mutlu, sağlıklı, neşeli ve her şeyden önce de kendinize çok iyi bakarak, çok sağlıklı beslenerek, bol bol su içerek, trafik kurallarına uyarak, sevdiklerimizle güzel vakit geçirerek devam edelim. Yarın sabah bu doğrultuda buluşalım. Kimler buradaysa son şarkıyı sana gönderdiğimi bilerek şarkı çalmaya başladığı andan itibaren emojini gönder. Ben de kapanış yoklamasını yapayım, bakalım ne kadar kalabalıkmışız. Sen kırbaç istersin de ben vurmaz mıyım? 0544-886-1886 bu şarkı benden sana geliyor çünkü çok seviyorum seni. Yarın sabah görüşürüz, emojini gönder gelsin.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprü de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu, Topkapı, Çağlayan, Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Mertel, Şirinevler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyrantepe'de yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde de yine Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza'lar.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: frekansla.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: İstanbul FM Hava Durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.

0: En güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

0: mekan.
1: İstanbul FM Hava Durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.

0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler, en güncel haberler İstanbul FM.com.tr.

0: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: siz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Reklam.
1: İstanbul FM Hava Durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.

0: Karşın.net. Her şey çok net.
1: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
2: Yalçın.net.
1: Hafta içi her gün
2: saat 14'te
1: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey. Çok net.
3: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
8: Müzik dünyasından
9: en güncel haberler
8: istanbulfm.com.tr'de.
3: Yalçın.net devam ediyor.

Gerçekten teşekkür ediyoruz. Kimlere? Meteoroloji uzmanlarına. Cumartesi pazar günü için ne demişlerdi? Denize girebiliriz. Yani o kadar sıcak olacak ki havuz, deniz, göl, dere neresi olursa oraya girebiliriz demişlerdi. Vallahi güzel bir sıcacık bir cumartesi pazarı geride bıraktık. Ama bu işin bir de aması var tabii ki. Yani şöyle bir şey. Meteoroloji uzmanları cumartesi pazar günü için uyarmışlardı. Hava çok sıcak olacak gerçekten diye. Bugün de özellikle İstanbul için söylüyorum. AKOM uyarıyor. Vay be, bu kadar mıydı? Reklamlar mıydı? Evet, yani sonuçta Ekim ayındayız sevgili dinleyiciler. Yani ortasına geldik nereden baksanız. Ve tabii ki de güney bölgeleri saymayacak olursak hala tabii ki güney tarafında denize giriyorlar. Var Antalya'da denize giren arkadaşlarım. Çok ciddi şey. Ben kendimden biliyorum. Bundan kaç yıl önce hatırlamıyorum ama 29 Ekim için canlı yayın için Antalya'ya gitmiştim. O dönemdeki radyomla alakalı. Ve gerçekten herkes denizdeydi 29 Ekim'de Antalya'da. Yani o yüzden güney kısmını çok da fazla almıyoruz. Şimdi aslında başka bir şeyle başlayacaktım ben bugün Yalçın.net'e ama neyse, onu ilerleyen dakikalarda zaten konuşacağız. Konuşuruz. Belki siz de görmüş olabilirsiniz haberi ama görmeyenler için onu bir vallahi konuşacağız. Güzel iş, güzel iş. 12 Ekim pazartesi günündeyiz. 2'yi 11 geçiyor saatler ve tabii ki İstanbul FM'de bu dakikalarda, bu saniyelerde, bu dakikalarda, bu saatlerde başlayan program Yalçın.net. Saat 16'ya kadar buradayız. 2 saatlik keyifli yolculuğumuza

valla. Özellikle cumartesi, pazar günü nedir? İşte biraz daha böyle kamuoyunu nasıl yoran ya da işte haberler için söylüyorum bunu yani sonuçta. Böyle yoran haberlerden biri neydi? Montella gitti bu arada. Biliyorsunuz değil mi? Montella gitti. Abim bazen haberleri iki gün sonradan falan idrak ediyor. WhatsApp'tan yazıyor. Oğlum Montella gitmiş. Abi yerine neredeyse yeni teknik direktör geldi. Sen daha yeni mi duydun falan şeklinde yazışıyoruz abimle. Ama tabii ki bütün böyle ibre Arda Turan'ı gösteriyor. Hatta Türkiye'ye de geldi. TFF ile görüşüyor. Ondan sonrasında orada işte kulübüm ayrılmamı istemez. Ben de savaş varken yarı yolda bırakmam diye diyaloglar var. TFF de diyor ki hem kulübünü çalıştır hem de milli takımı çalıştır ya Arda'cığım falan diyorlar ama bakalım neler olacak orada. Hep beraber göreceğiz tabii ki. 0544-886-1886 bu arada İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Hoş geldin, iyi haftalar dilerim diye de mesajını gönderdi sevgili Ayşe. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin, sana da iyi haftalar dileyelim. Şimdi sizler de mesajlarınızla elbette söylediğim gibi İstanbul FM'deki programlara katılabiliyorsunuz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Ha, tabii ki bugün pazartesi. Yaklaşık 10 dakika sonra da astrolog Feyza Engin'le ne yapıyoruz? Canlı bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, Feyza Hoca bugün de bağlanacak. Ve tabii ki bu haftayla alakalı bizlere neler söyleyecek? Bugün yani storiesinde paylaştığı, evet, o yoruma bakınca bu haftada eyvah eyvah. Vallahi bilmiyorum. 14.30'da radyonuzun başında olun. Bakalım bu haftayla ilgili acaba bize neler söyleyecek, ne tiyolar verecek, hep beraber dinleyeceğiz.

0: Şimdi diyorlar ki bak Aysel burada Arda takımını yarı yolda bırakma tabii lütfen gelme diye yazmış. Aa. İyi yayınlar, hoş geldin. Diyor ki arkasından Sergen gelsin. Şu an ne yapıyor bilmiyorum ama seviyorum Sergen'i diye de yazdı gönderdi. Ha, şimdi tabii ki benim de Sergen sevgim sorgulanamaz aslında ama şu anda yorumculuk mu yapıyor? Sanki bana öyle geliyor. Net bilen varsa mutlaka yazsın. İnanın net olarak bilmiyorum ben de ama yorumcu olduğunu da tahmin ediyorum, düşünüyorum ben. Öyle bir şey oldu zaten. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Şimdi bir günün şarkısını dinleyelim. Hemen ardından da astrolog Feyza Engin'e bağlanacağız. Bakalım bu hafta ile alakalı bize neler söyleyecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sundu.

0: İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net pazartesi gününde devam ediyor ve 14.32 oldu saatler. 2 dakikalık gecikmeyle de Feyza Hoca'yı hemen yayına alalım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. İyi haftalar.
0: Çok teşekkürler.
1: Nasılsın?
0: Size. Vallahi biz iyiyiz. Siz nasılsınız?
1: İyiyiz.
0: Hocam iyiyiz diyorsunuz ama yani sonuçta storylerde paylaştıklarınız yani biraz yani, düşündürüyor bizi.
1: Normal değil mi? Bazılarımız yaşıyor onu.
0: Evet.
1: Hatta kesinlikle. Çoğumuz yaşıyoruz. Dikkat etmemiz gerek.
0: Şimdi yani siz öyle yazmışsınız ki ben bugün hiç kimseyle muhatap olmuyorum neredeyse. O derece yani.
1: İşini yapamıyorsun yani.
0: Yani biraz böyle sakin de kalmaya çalışıyoruz. Öyle mi yapmalıyız
1: aslında
0: bugün?
1: Aslında en güzeli değil mi?
0: Yani tabii ki sakin kalalım, ne bileyim işimizi yapalım, gücümüzü yapalım, ne bileyim bir şeyler soruldukça biz cevap verelim diye düşünüyorum ben. Siz
1: ya
0: ne diyorsunuz?
1: Bence en mantıklısı. Durduk yere hırgür çıkartmanın bir anlamı yok bence.
0: Evet. Peki neler olacak bu hafta, neler söyleyeceksiniz? Yine bu stüdyo kalabalık neler... bu arada, bilginiz olsun.
1: Öyle mi? Kimler evet. var? Geçen hafta sormadım.
0: Geçen hafta... Vallahi şimdi ismini hani saymamı istemiyorlar çünkü yönetim... cephesinden bütün hepsi. Bilginiz olsun.
1: Çok çok selamlarımı ilet
0: tabii ki. Hemen iletiyorum. Peki
1: şimdi
0: neler
1: bu hafta
0: var?
1: Önemli olarak gördüğümüz şimdi şöyle bir şey var. Pazartesi, salı çok sıkıntılı enerjilere sahip. Çarşamba, perşembe akış da güzel, şanslı. Yani böyle hani başladığımız ama daha öncesinden adımı atılmış, fikri aşaması geçmiş başlangıç dediğimiz şeylerde şansımız var. Alışverişte şunda bunda şansımız var. Cuma günü enerjiler biraz daha karışık, daha dengesiz bir hale geliyor. Plüto retrodan çıkıyor ama duruyor. Henüz bu hızlanma değil. Hani o duruş aşaması, döngüyü, araba gibi düşün. Geri geri gidiyordu. Frene bastı durdu, ilerleyecek ya.
0: Evet.
1: Şu an o freni yaşadığımız dönem. Altı Mayıs'tan bu yana duran gündemlerimiz var. Hani bir şeylere böyle başladık belki ama bir türlü hani o tohumu attık, filizlenmedi. Hani bu süreçten sonra o filizlerin çıktığını göreceğiz. Hani attığımız tohumların boşa gitmemiş olduğunu fark edeceğiz. Hani aslında duran bir şey yok. Bu haftaya şöyle bir giriş yapmıştım ben. Sadece pazartesi değil, salı da sendromlu dedim.
0: Evet, evet, evet. Pazartesi ve salı bu iki günde yazmıştınız orada.
1: Aynen, aynen. Hafta sonu da dinlenmeyle geçecek. Şimdi dinlenmeyle de geçmeli tabii. Yani dinlenmeyle geçecek derken böyle bir şey tatil günümüz gibisinden değil, dinlenmeye bakalım. Cuma gününe de bu anlamda dikkat edelim. Çünkü hani böyle inişli çıkışı, kendi içinde dengesizliği olacak. Sindirim sistemi, boşaltım sistemi, kadınlarda rahim, karaciğer enzimleri, ondan sonra diş, kemik, diz hasarları olabilir. Yani yapacağımız sporda ya da dansta mesela hani hafta sonu dışarı çıktık, eller havaya dedik, dikkat etmemiz gereken bir şey. Tabii oturduğumuz yerde bir şey olmuyor ama hayat devam ediyor neticede. Yani biz bir şeyler yapıyoruz, bir yerlere gidiyoruz. Burada kazaya belaya açık bir enerji var. Dolayısıyla ne yapacağız? Hareketimize dikkat edeceğiz.
0: Yavaş yani yavaş
1: böyle
0: hareket.
1: Böyle sallapati bir iş yapmayacağız da bir hareket yaparken etrafımız rahat mı diye bir bakmamız gerekiyor.
0: Hep kontrollü hani, yani.
1: Evet, yani o aracı sollayacağız. Tüm aynalara bir bakmak gerekiyor. Yani çok böyle otomatik pilotta gidip işte öylesine sağ şeride sol şeride geçiş yapmak gibi olmaması gerekiyor. Çünkü algımızı bozan şeyler var. Şimdi burada bugün bir Ay Merkür kavuşumu yaşayacağız. Önce Venüs'le kavuşacak, sonra Merkür'le kavuşacak. Bugün hatta yazdım bunu. Duyguları ifade etmeyle ilgili bir enerji çalıştırıyor. Ama retro Venüs'te kavuşup sonrasında Merkür'e gittiği için burada içimizde yara olan bir para alacak verecek mevzusu. Geçmişten gelen bir ilişkinin acısı. Hani illa kalp yarası diye hani ben bunu yazdım ama bir can acısı.
0: Belki bunun Orhan Gencebay'ın demesi gibi dil yarası da olabilir hocam. Ne bileyim ya, kalp yarası değil de dil yarası.
1: Kalp yarası. İşte o sonrasında o kalp yarası dil yarasına neden olabilir.
0: Peki.
1: Yani sözlerimiz, hani kendimizi ifade edeceğiz derken belki de o akrebin sivri diliyle, o kanırtıcı diliyle belki yeniden yaralayabiliriz. Ama burada kontrollü olursak aslında o acımızı sağaltabiliriz. Şimdi burada bu enerjiyi nasıl kullandığımız önemli. Hani biz benzini alıp kendimizde de ateşe atabiliriz. Arabamıza koyup yola da çıkabiliriz.
0: Evet.
1: Elimizde pek çok şey var. Yani bununla ne yaptığımız önemli. Bunu nasıl yönettiğimiz önemli aslında. Hayat bu. Her şey var içinde. Şimdi hayat bazen bize ilerle der. Bazen bir hesaplayarak ilerle. Muhasebesini tut. Hata yaptın mı bir ona bak. İşte bazen de der ki arındır, hani baktın hatalarını gördün, bunları artık bir didikle arındır, öyle yeni bir hazırlık yap der. Şu an bu arınma ve muhasebe dönemi gibi, bu retroların çokluğuyla yaşanan dönemler genelde bize bunu söylüyor. Hani hurra deyip gitme değil, döneceğiz bakacağız biz ne yaptık, neyi yaptık, nasıl yaptık, yanlışımız neredeydi, işte alttan dersimiz var mıydı. Hani Venüs Akrep'te retro deyip yeni ilişkiye başlamayın diyoruz ama yolun başında olanlar, henüz bu deneyime sahip olmayanlar ilişkiye de başlayacaklar. Neden? Bu dersi de geçmek gerekiyor ya, evet, her şey bir deneyimse, bir öğretiyse bunu öğrenecek bir grup var. Bizim burada hani uyarıyı en çok yaptığımız, diyordum ya 2018'in sonbaharında bir şeye başladınız mı? Hani en çok uyardığım kesim mesela o. Bu tarihleri verdiğimde de siz başlamayın yani. Alttan olmasın dersiniz, geçmeye bakın, aynı dersi tekrar etmeyin. Aslında demek istediğimiz bu. Yoksa deneyim, başarısızlık her zaman hayatımızın içinde, her şeyde bir anda başarılı olmuyoruz. Ama ne yapacağız? Başarısız olduk diye pes etmeyeceğiz.
0: Evet.
1: Bir de birkaç dakikam var. Gerçeklik ne? Ben sorayım sana.
0: Gerçeklik yani şöyle...
1: Gerçek dediğimiz şey ne?
0: Hocam valla bana soruyorsanız gerçeklik yani sağlıktır, mutluluktur, ne bileyim. Yani ben öyle düşünürüm.
1: Tamam. Düşünce gerçek midir?
0: Yani onun gerçekleştiği zaman gerçek oluyor düşünce. Düşünce gerçek değildir. Yani kafada kurarsınız, düşünürsünüz ama onu yani inşallah doğru söylüyorumdur, yorumluyorumdur.
1: Çok güzel söyledim. Bunun üstüne söylemem çok daha güzel olacak. Bilmiyorum.
0: Olduğu zaman işte gerçekleşir. Yani o bir yani hareket haline geldiği zaman gerçek olur düşünce. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben şöyle bu programdan çıktıktan sonra alışveriş merkezine gidip bir alışveriş yapacağım diye düşünüyorum. Bunu yaptığım zaman gerçek haline gelir. Ama şu anda düşünce aşamasında gerçek değil.
1: Tamam, bunların hepsini şimdi tut aklında. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim. 1900'lerin başında Einstein yani fizik teorileri, kuantum fizikçiler bunu ispatladı, biliyoruz ki. Her şey enerjiden ibarettir. Her şey enerjidir. Her şey frekans meselesidir. Ne düşündüğünüz her şeyin gerçek olduğunu bilseniz ona göre düşünürdünüz der ya Einstein. Aslında düşündüğümüz her şey gerçek. Hayatımızda tezahür etme kısmı bizim onunla aynı frekansta titreşip titreşemediğimiz. Secret'ı bir ara izle. Yani YouTube'da falan da vardı diye biliyorum. Belgesel olan Secret'ten bahsediyorum. Şimdi orada da bir sırdan bahsediyor ya. Onunla rezone olmak. Biz bunu günlük hayatımızda maalesef ki yapamıyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü çok fazla beta dalgasındayız. Sürekli bir problem çözüyoruz. Sürekli bir iş koşturuyoruz. Hani evimizde olsak da evin işiyle, işte alışverişte şuydu buydu, günlük telaşımız özellikle şehirli insanı çok bloke eden ve tezahürünü çok zayıflatan bir yapıya getiriyor. Bu bizim beta dalgasında olmamız. Beta dalgası vücudumuz, yani beynimiz beta dalgasında çalışırken kortizol salgılıyor. Kortizol ne? Stres hormonu. Sürekli stresliyiz. Huzur bulamıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi sistemde şöyle bir şey vardır. Alfa ve teta frekansları. Bunlar biraz daha yavaş frekanslardır. Dalga boyu daha derindir. Alfa'da ne olur? Şifa başlar. Teta'da da yaratıcılık ve manifest dediğimiz o bir şeyi gerçekleştirme frekansıdır. Aynı zamanda dünyanın frekansıdır. Neden mesela çalışmalarda hep böyle bir teta dalgasına doğru çekmeye çalışıyoruz kendimizi?
0: Neden?
1: Aslında dünyayla aynı frekansa gelip düşüncemizi o frekansta titreştirip gerçeğimize doğru onu çekebilmek. Şimdi mesela hasta oluruz, alfaya şifa dedik ya.
0: Evet.
1: Hastalara doktorlar ne der? Büyüklerimiz de der, dinlen.
0: Evet.
1: Huzurda ol, şu ol. Yani hı-hı, alfa frekansında kal. Hı-hı. Ama biz dinlenmeyi bile televizyon izlemek, oyun oynamak gibi şeylerle geçiriyoruz.
0: Evet, geçiriyoruz.
1: Ya da işte dedikodu peşinde koşuyoruz. Ve yine alfada titreşemiyoruz, iyileşemiyoruz. Teta dediğimizde de genelde uykuya geçerken birkaç dakika olarak deneyimliyoruz. Ama biz bunu bilinçli olarak yaptığımızda gerçekleştirme potansiyelimiz artıyor. Hani bir şey, hani sadece bir olumlama değil, hani bir enerji çalışması diyoruz ya, aslında enerjiyi evet, doğru kanaldan titreştirme çalışması yapıyoruz. Buradaki kritik aşama da beyni uykuya dalmadan o teta frekansında tutmayı başarmak. Hani kas gibi.
0: Doğru.
1: Onu da çalıştırarak yapıyoruz. Hani burada bunu bilim kanıtlıyor ve biz bunu hala tam olarak kullanmıyoruz. Neden? Çünkü sürekli beta dalgasında titreşirken, sürekli problem çözmeye çalışırken herhangi yeni güzel bir şey hayatımızda var edemiyoruz. Aşk istiyoruz ama biz stres hormonunun içinde nasıl hayatta kalacağımızla ilgili mücadele ediyoruz. Aşk gelebilir mi? Ya da bu aşk, aşk olabilir mi? Hani ilişki olabilir, belki iki kişinin birlikteliği olabilir. Ama burada aşk ve sevgiden söz edebilir miyiz? Oradaki o huzurdan ve şifalandırıcı enerjiden söz edebilir miyiz? Edemiyoruz.
0: Biraz zor, evet. Hocam son yüzden, bir bu arada. Onu da evet, hatırlatayım.
1: O yüzden de hem düşündüğümüzün anında tezahür etmemesi çok büyük bir nimet.
0: Hı hı.
1: Düşünsene birisine işte beddua ettin ya da kötü bir şey geçirdin, gerçek olduğunu.
0: Hı hı.
1: Yani dördüncü boyut dediğimiz zamanın aslında faydası, kıymeti var.
0: Hı hı.
1: Ne zaman ki o kişi bununla aynı frekansa gelir, o kazayı belayı yaşar. O yüzden frekansımızı yüksek tutmak, o yüzden olumlamalarımızı, işte meditasyon çalışmalarımızı, enerji çalışmalarımızı yapabilmek bizim hayattaki sağlığımızı da, hayatımızdaki dengeyi de koruyan bir şey. Ve bağışıklık sistemimizi de güçlendiren bir şey.
0: Anladım.
1: Durduk yere kortizol salgılatmaya gerek yok.
0: Gerek yok.
1: Evet, bir şeyler sıkıntılı, daha çok sıkıntı yapmaya gerek yok. Her güne buralarda girmiyoruz.
0: Peki.
1: O yüzden biraz daha içe dönelim.
0: Şahane. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Haftaya pazartesi bir aksilik olmazsa yine beraberiz, yine konuşacağız. Bu haftayı bir atlatalım ama, değil mi?
1: Evet, atlatalım. Pazar günü iyi dinlenin. Mümkünse kimseyi de görmeyin.
0: Peki hocam, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.
1: Ben teşekkür
0: diliyorum.
1: Ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi haftalar.

0: Bak bak diyor ki, ay diyor Feyza Hanım şaka mı yapıyor? Cuma günü Kuşadası'na düğüne gidiyorum. Bir tarafımı mı kıracağım yoksa, eyvah. Kız Feyza Hoca niye şaka yapsın? Vallahi dikkatli olun. Bakın zaten söyledi. Orada dedi ki yani kazalara, işte kırıklıklara, diş, kemik, yani bunlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Etmemiz gerekiyor daha doğrusu. Yani buraya kendimi de elbette katıyorum. Selam Yalçın abi, hoş geldin. Hocamız yanlış söyledi diyor. Dünyanın frekansı İstanbul FM Yalçın Alacalı. Aa. Şahanesin Süleyman. Stres hormonuna, sağlığa iyi gelen bir dünya frekansıdır. Hocamızı yani bu yüzden düzelttim diyor. Ya var ya sen, enteresansın ha. Peki şimdi 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Pazartesi günleri beraberliğimizin ikinci saatinde WhatsApp istek hattını da devreye sokuyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi onunla alakalı ne yapacağız? Detayları ikinci saatte sizinle paylaşacağım.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM'deyiz pazartesi gününde ve tabii ki yalçın.net devam ediyor. Saat 16'ya kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. 3.10 geçiyor saatimiz. Şimdi bu saat içerisinde ilerleyen dakikalarda WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Pazartesi günleri bunu yapıyoruz. Bunda problem yok. Şarkınızı bir düşünün. Yani ilerleyen dakikalarda bana hangi şarkıyı çaldırabilirsiniz? Ha, bu arada tabii ki o bölümde biraz hızlı olmanız gerekiyor. Mesajı ilk gönderen şanslı isim oluyor. Neyse, bunun detaylarını biraz daha veririz. Hiç merak etmeyin o an geldiği zaman, ama bir şey soracağım. Şimdi dün mü, ondan önceki gün mü, net olarak tarihini hatırlamıyorum ama Tayland'da bir yarışma düzenlendi sevgili dinleyiciler. Bakın hiç haberimiz yok aslında ha. Yani sonuçlandıktan sonra, belki böyle sonuçlanmasa ondan da haberimiz olmayacak. Tayland'da uluslararası erkek güzellik yarışması düzenlendi. Takip eden var mı? Yani takip eden var mı derken, sonuçta işte yarışmayı canlı seyrettiniz mi, o şekilde takip ettiniz mi diye sormuyorum. Yani ne bileyim, karşınıza çıkmıştır ya da gerçekten böyle yarışmaları seviyorsunuzdur da harbiden Tayland'daki o yarışmayı izlemişsinizdir, bilemiyorum. Orada Mr. Global 2026 diye geçiyor. Yani uluslararası erkek güzellik yarışmalarının da prestijli organizasyonlarından biriymiş bu Mr. Global 2026'ını boş ver. Bir dahaki sene de 2027 olacak çünkü. Ve dünyanın en yakışıklı erkeği ya da ne bileyim en güzel erkeği mi desek? Çünkü uluslararası erkek

güzellik yarışması diye geçiyor. Ya kadınlara güzel diyoruz, erkeklere yakışıklı diyelim o zaman. Yani erkeklere de güzel demeyelim. O yarışmanın birincisi kim oldu biliyor musunuz? Hangi ülkeden? Tabii ki Türkiye'den. Vallahi. Ya yok mu öyle bir şey? Tayland'da düzenlenen, 2014 yılından beri de düzenleniyormuş bu sevgili dinleyiciler. Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması'nı Dilhan Divrikli kazanmış. Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli. Yani dünyanın en yakışıklı erkeği olarak söyleyebiliriz kendisiyle alakalı. Bir fotoğraf paylaşılmış ama yani biraz flu çıkmış, biraz kötü çıkmış. Yani belki daha yakışıklı olabilir bilmiyorum da. Şimdi tabii ki bizim erkekler gördüğü zaman şeydir yani, mutlaka şöyle söyleyecekler. Oğlum bu ne ya, ben daha yakışıklıyım vallahi diyebilirler. Vallahi ya, Dilhan Divrikli dünyanın en yakışıklı erkeği seçilmiş Tayland'da ve 2026 yılının en yakışıklı erkeği Türkiye'den. Bravo. Vallahi tebrik ediyorum. Yalçın Bey, bu erkek güzellik yarışmasını geçen sene de bize izlediniz mi diye sormuştunuz. Ve ben yine aynı cevabı vereceğim. Sen bizi topuklarımızdan vurdurma. Ya yok ya. Ya en azından şey, sonucu görseniz, izleseniz o bile yeter yani. Ay Allah ya. Tebrik ediyoruz ama, gerçekten tebrik ediyoruz. Tayland'dan bu yarışmadan birinci olarak Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli'yi bir kez daha tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Vallahi daha ne diyeyim? Yolu açık olsun. Muhtemelen bahtı açıktır bu saatten sonra.

yarışmasını kadınlar yapsın diye. Erkeğin güzeli olmaz, karizması olur. E zaten biz de öyle söyledik ya, hani tamam erkek güzellik yarışması ama biz yakışıklı diyelim dedim yani sonuçta. Slip mayo ile diyor sahnede süzülen erkek ne ya diyor. Aa, bir dakika sen oraya niye girdin ki? Ama yarışmanın kuralları bu. Yapacak bir şey yok. Ay Allah ya. Peki. Şimdi yalçın.net devam ediyor İstanbul FM'de. Dedik ki hani beraberliğimizin ikinci saatinde WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. O bölümde de sizin istediğiniz bir şarkıyı çalmak istiyoruz. Yani sevdiğiniz, beğendiğiniz, duyunca mutlu olacağınız, keyif alacağınız bir şarkı İstanbul FM'de sizin için çalınacak. Siz duyunca da mutlu olacaksınız abi, keyifli olacaksınız. Pazartesi günü bugün. Feyza Hoca vallahi boşuna demedi. Bu haftayı bir atlatmamız lazım. Bakın pazar günü evden çıkmayın dedi. Dinlenin diyor. Tam benim bu haftaki astroloji, tam benim kafa. Pazar günü komple evde olmak. Şimdi ilk kez duyanlar için söyleyeceğim. WhatsApp istek hattında şöyle yapıyoruz. Mesajını bana sesli ya da yazılı olarak ilk ulaştıran isim olursanız şanslı isim oluyorsunuz. Yani birinci olmanız gerekiyor ve sizin istediğiniz şarkıyı da çalıyorum. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı mutlaka yazın sevgili dinleyiciler. Hani birinci olacağım diye yazmıyorsunuz. Kime çalacağımızı bilemiyoruz. Ve sonrasında 0544 886 1886 ya da mesajınızı gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. WhatsApp'tan mesajını bana ilk ulaştıran isim olursanız istediğiniz şarkıyı çalıyoruz. Ve tabii ki şarkı süresi kadar da dünyanızı güzelleştiriyoruz. Hadi bakalım.

0: Yapayalnız ah. Herkese teşekkürler. WhatsApp istek hattını devreye soktuk biraz önce. Tabii ki 0544-886-1886'ya mesajlar yağdı. Her zaman olduğu gibi. Şimdi tabii ki mesajını bir de bana ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor. Yani böyle internet üzerinden, mobil uygulama üzerinden dinlediğiniz zaman evet biraz gecikmeli geliyor mesela anons. Bir 15-20 saniye. Ama hani direkt böyle ne bileyim arabasından ya da karasal bir radyodan dinlediğiniz zaman ben buradan A diyeyim hemen siz duyuyorsunuz orada. Onlar biraz daha şanslı işte. Peki İstanbul'dan Canan, bugünün şanslı ismi. Canan 10 puan 1533 puanlı bugünün şampiyonusun. Yalçın merhaba. Senden Bora Duran'dan İnsan şarkısını rica etsem dinletebilir misin? Şimdiden teşekkürler diye de yazdı gönderdi. Muazzam bir şarkı. 2014 yılına gideceğiz bu şarkıyla birlikte. Radyonun sesini biraz daha aç. Şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı. Tam da şimdi İstanbul FM'de.

Yalçın.net devam ediyor.

de WhatsApp istek hattında hani mesaj gönderip de şarkısını çalamadığım dinleyicilerimiz var. Onlara da böyle bir alkış gönderelim. Teşekkür edelim katıldıkları için. Biraz daha hızlı olmanız gerekiyor demiştik. Hızlı olamadınız ama vallahi teşekkürler bir kez daha. Katıldığınız için teşekkürler. Önemli olan yarışmaktı. Hep böyle derler ya. Düşünsenize 10 milyon lira. Aa, bu arada işte kim milyoner olmak ister ödülü 10 milyon liraya yükselmiş. İkramiyesi. Vallahi ödül 10 milyon lira. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? 10 milyon. Evet, 10 milyon liraya yükselmiş. Düşünsenize falan böyle gelmişsiniz dibe kadar bilmem ne falan filan işte her şey tam bir 10 milyon kazanacaksınız. Sonra bir sıfırlanıyor. Orada hani şey diyorsunuz. Önemli olan yarışmak. Sizin karşınızda olmak benim için önemliydi falan. Aa, bu biraz böyle şey gibi geliyor bana. Yani 10 milyonu kaçırdık. Şimdi ne yaparım ki? Burada ağlayacağıma böyle bir hani söylem yapayım da vay be 10 milyonu elin tersiyle itti falan adam desinler diye. Vallahi böyle bir durum şimdi. Ama çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Şimdi bir şey söyleyeceğim bu arada. Önümüzdeki haftayla alakalı. Önümüzdeki hafta İstanbul'da İstanbul FM'de bir konuk resitali yapıyoruz. Kanyon'da.

bilginiz olsun. Her gün konuğumuz var. Haftaya pazartesi itibariyle başlıyoruz. Tabii ki kanyon lansmanımızı gerçekleştireceğiz. Onu da söylemem gerekiyor. Şimdi haftaya peki kimler var? Şöyle söyleyelim. Şimdi haftaya yani 19 Ekim pazartesi günü itibariyle Ümit Sayın bizlerle olacak. Salı günü Umur Doma var. Çarşamba günü Yeşim Salkın ve Maderzat grubu var. 23 Ekim Perşembe günü Feride Hilal Akın var. Yanlış, yani günleri yanlış söylüyor olabilirim. Perşembe 23, Cuma'ymış mesela. Evet, Perşembe boş. Bilginiz olsun. Haftaya harikulade bir konuk resitalimiz var sevgili dinleyiciler. En sevdiğiniz isimler, konuklar kanyon lansmanımızda canlı canlı bizlerle olacak. Oh, ne güzel. Yeah.

saatte veda zamanı geldi çattı sevgili dinleyiciler. Tabii ki veda etmeden önce hatırlatalım. Ama öncesinde size bir alkış, çok teşekkürler. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için sevgili dinleyiciler, bize zaman ayırdığınız için, yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz, güzel şeylerden bahsedeceğiz ve birazdan da tabii ki Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlıyor. Tam bir saat boyunca da ne yapıyorsunuz? O özlediğiniz nostaljik şarkıları arka arkaya İstanbul FM frekanslarında aynen dinliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve tabii ki İstanbul FM'i sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Yalçın Alaca da benim sosyal medya hesabımdır. Oradan da bana ulaşabiliyorsunuz. Dedikten sonra ne yapalım? Tabii ki günün sözüyle de beraberliğimizi bitirelim sevgili dinleyiciler. Unutmayın, fedakarlığın ne kadar büyük olursa olsun, yaptığınız fedakarlığın ne kadar büyük olursa olsun, günün sonunda küçücük bir cümleye yenilebilir. O cümlede yapmasaydın olur. Mutlu günler Türkiye.

0: reklam.
1: İstanbul FM hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.

0: nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: istanbulfm.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Desteklenmesi Projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler, en güncel haberler istanbulfm.com.tr'de.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Çeyrek reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
0: Tek reklam.
1: İstanbul FM.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Topkapı, Mecidiyeköy, Temde, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Bayrampaşa, İstoç güzergahları yoğun devam etmekte. Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolu da yoğun. Anadolu yakasında Maltepe, Üsküdar, Kavacık, Ümraniye hattı aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

reklam. İstanbul

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Reklam. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz. Tek reklam. İstanbul FM.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Temde Bahçeşehir Mahmutbey, Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyrantepe yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Temde Kavacık Ataşehir etkili seyretmekte. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Akbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
7: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

Haciz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: Siz neredeyseniz
1: şarkılarımız da orada.
0: Burası İstanbul
2: efendim. Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak ettim.

0: Stres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Tek reklam. İstanbul FM'de Aso.

0: Biz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: reklam.
1: İstanbul FM hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının da güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir 25, Bursa 27, Antalya 23, Diyarbakır 24 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirli Kuyu güzergahları çift yönlü etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Temde Kavacık Ataşehir etkili seyretmekte. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Arış, Pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Hibesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

0: Atlas bu.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr

0: reklam. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz. Tek reklam. Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı
0: İstanbul FM'de.
2: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yaban?

servis. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.